0: Tuna yere yengo bol jon tamodo anapur tuna yere yeng anapur be tuna yere yengo bol moy pemodo ya. Ni moloro kaye ne ni moliri purba pemodo gi kuna mede.
1: Mar me facho.
2: Iti yunyo or radio.